0: yoksa benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
2: Arabesk müziğin en iyileri.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayımdaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasret.

varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Son zamanlarda tansiyonum ve şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreği...

aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim, kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bir gül. Kendine iyi bak can cazım.

0: Da tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
4: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında...
5: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
4: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
6: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: iki gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölümdü. Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm. Sen gel de ne

0: bıraktılar öyle tek.
1: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
2: En iyi Türkçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve

0: Radyo Aktif Show.
1: Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle sizlerleyiz, buradayız, hoş geldiniz.
2: Kışlarına kış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyor.
1: Böyle bir sıcak yok. Ben ölüyorum. Benim gibi var mı? Vallahi ben patladım çatladım artık yani. Böyle bir sıcak yok ya. Bir ben mi hissediyorum, yok mu? Benim gibi aynı durumda olan. Var mı ya da? Konuşmak bile istemiyorum artık.

Evet, 0472-312-30-07 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle ile bize gönderebilirsiniz. Sıcaktan beynim çalışmıyor. Ondan sonra Instagram Radyo Doğubayazıt hesabından da gönderebilirsiniz mesajları. Her türlü mesajınızı bekliyoruz. Lütfen bunaltıcı şarkılar istemeyin. Ölüyoruz zaten. Bir de sizin o şarkılarınızla da daha da hayat zorlaşmasın diyelim. Peki, o zaman bakalım. Bakalım neler var. Saat 10.01. Hoş geldiniz. Güner Hanım burada, Ayşe Hanım burada, hoş gelmişler. Ramazan Bey siz de hoş geldiniz. Sevda Hanım burada, hoş gelmiş. Rojda Hanım burada. Aleyna Hanım burada. Necla ablamız burada. Ararat Fırından Serhat burada. Filiz Kaya burada. Cahide Hanım burada. Var da var işte. Ama yetmez bize. Bol bol yazın. Dert tasasımıyor. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar, nasılsınız demiş Ayşe Hanım. Valla hiç sormayın ya, valla ölüyoruz. Ahmet Kaya'dan sonumuz böyle olmasaydı parçasını istiyorum demiş şimdiden, teşekkürler. Niye güldüm biliyor musunuz Ayşe Hanım? Ahmet Kaya alıcısı her zaman çok olduğu için. Gerçi Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı istemiş. Tamam, aynen. Çalabileceğiz.

Evet, kimler bize eşlik ediyor? Serhat diyor ki, abi diyor, yeni bir market açıldı Hamedani Parkı'nın orada, marketin ismini söyleyemiyoruz reklam olmasın diye. Orada diyor 5 liraya ekmek satmaya başladık diyor Ararat Fren olarak. Yine şov yaptık diyor. Şov bu değil bence, şov nedir biliyor musunuz? Şov 5 liradan her zaman...

0: Ayşe Hanım'a seslenelim. Ahmet Kaya'nın Sonumuz Olmasaydı Böyle şarkısının tam adı gerçekten öyle mi? Çünkü bakıyorum bulamadım ya, ilginç, normalde olması gerekiyordu ama. Acaba şarkının tam ismi öyle değil mi? Bir bakabilir miyiz? Efendim Osman hocamız burada. Osman hocamız ne demiş bakayım hemen. Şöyle diyor ki. Ben de buradayım demiş. Bugün erken geldim ama diyor. Aynen öyle. Günaydın bu arada demiş. Günaydın hocam, sizlere de kolaylıklar diliyoruz bu sıcaklarda. Herkese kolaylıklar diliyoruz vallahi bu sıcaklarda. Çekinmiyor. Değil mi? Çekinmiyor. Bir dinleyicimiz burada, hoş gelmiş. Gördüm sizi de. Başka şöyle. Evet, sıcak daha da sıcak olacak diyor, öyle mi? Kim dedi?
1: Mazlum, günaydın Mazlum, bize şey Vaka Vaka şarkısını aç.
0: Tamam, açarız. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Şakira'dan Vaka Vaka. Ha, yo, yabancı şarkı çalamıyoruz ki valla maalesef. Çocuklar, yabancı çalamıyoruz. Çalabilsek keşke. Ama maalesef ki yabancı şarkı çalamıyoruz. Evet. Bakalım başka. Osman Hoca diyor ki okul serin diyor. Valla sizin o taraf açık alan ya, serin tabii hocam ya, biz ölüyoruz. Bizim zaten Osman Hoca da gelmişti, görmüştü. Bizim duvarlar simsiyah süngerlerle kaplı ses yalıtımından dolayı. Hal böyle olunca efendim tabii sıcağı ekstra da çekiyoruz. Tüm Doğu Beyazıt'ın sıcağını biz çekiyoruz yani, öyle biliyorum. Sizin yerinize fedakarlık yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm sıcaklığı biz çekiyoruz. Kalbim.

sizin orada gençlik merkezi yok mu? Gidin havuza girin diyor. Gençlik merkezinin havuzu var ama varla yok arasında öyle bir şey yani. Olmuyor. Blok 3'ten kusura bakma. Tamam, onu çalarız tabii ki de. Devam. Efendim, haberlere bakalım. Haberlerde meteoroloji uyarmış. Sıcaklar artacak ama bununla beraber yağış da geliyormuş diyor. Gelsin, vallahi gelsin artık. Bu sıcaklar nedir ya? Siz çok abartıyorsunuz. Sıcak değil ki diyor. Allah Allah. Bir gelin bana sorun. Gelin sizi buraya kapatalım. Pencereleri falan da kapatalım. Bir yarım saat kalırsanız helal olsun.

Evet, Necla ablamız bizi takipten çıkmış galiba. Geri takip etmiş sonra. Ağlama, yedene ağlama, gel benim ol. Sakin ol, diline ağlama. Aslı da gelmiş. Abi klima alın, o kadar para kazanıyorsunuz, 400 bin lira kazanıyorum demediniz mi diyor. 400 bin lira. Harbiden ama bak mesela gençlik merkezin kliması da var güya, o da çalışmıyor. Çok zor valla. Ne havuz çalışıyor, ne klima çalışıyor. Ne çalışıyor deseniz, biz çalışıyoruz, o da bir yerden enerjimiz bitiyor. Enerjimiz bitti yani. Sıcaklar mahvetti bizi. Peki bir ara aradan sonra buradayım.

Efendim Ayşe Hanım'ın şarkısını bulamadık. Öyle bir şarkı bizde yokmuş maalesef. O yüzden Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı çalıyoruz. Ayşe Hanım isterse şarkısını değiştirsin. Ondan sonra başka Blok 3 Kusura Bakma şarkısını da listeye aldık. O da geliyor. Şöyle hızlı bir şekilde baktığımızda başka kimler var, neler demişler. Sanırım Ayşe Hanım şarkısını değiştirmiş, öyle görüyorum. Mesaj göndermiş çünkü. Evet, Sinan Sosun bizi aradı. Sinan Sosun da diyor ki Sinan pardon şöyle bakayım. Hemen bakalım. Evet, nereye gitti ya o mesaj? Sinan Sosun, Sinan Akşil, Murat Çildan ve Suat Tayfur'a Rodin Ala'dan Bouquet şarkısını istemiş. Bakacağız, inşallah vardır. Varsa seve seve göndereceğiz. Bir dinleyicimiz günaydın demiş. Size de günaydın. Sağ olun, günaydın. Ve geldik Cayda Hanım'a. Bakayım. Cayda Hanım bize ne demiş acaba? Cayda Hanım'a bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde. İki mesajı var Cayda Hanım'ın. Bir Instagram'dan gelen mesajı var. Bir de şeyden, WhatsApp'tan var. İkisine de bakalım. İlk önce Instagram'dan bakalım. Ne demiş bize? Diyor ki Mazlum Bey diyor bir klima alın diyor. O da olmazsa bir pervane alın diyor. Valla işte o da ses çıkarıyor ama Cayda Hanım işte radyoda olmuyor. Şöyle bakalım. Evet. Gidince geri götürün diyor. İşte ama ventilatör çok ses çıkardığı için maalesef yayında olmuyor. Ne yazık ki klima şart ama klima da pahalı. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar olsun demiş. Teşekkürler. Mazlum Bey diyor sizden eşim Savaş Polat için Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı istemiş. Bulamadık. Ahmet Kaya'dan eğer yoksa diyor güzel bir şarkı istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Biz de o zaman ne yapıyoruz? Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı dinliyoruz. O şarkıyı dinleyelim sonra gelelim devam edelim. Hadi bakalım 0472 312 3007 WhatsApp. Bekliyoruz.

0: önüne içelim, karakola düşelim ya. Hadi bize gidek ya, şişelere küsek ya. Olmazsa içek, içek, ölümüne içek, karakola düşek ya. Hadi bize gidelim ya, şişeleri dizelim ya. İçelim, içelim, ölümüne içelim, karakola düşelim ya.
1: Şöyle Ayşe Hanım, şarkının ismi yanlış, öyle bir şarkı yok. Diyeceksiniz ki kardeşim yoksa ben nasıl o zaman şarkıyı buldum? Haklısınız. Ya gidip YouTube'a öyle saçma sapan isimler yazıyorlar. Şarkının ismi aslında Yüreğim Kanıyor olacakmış. Yeni gördüm. Bayağı araştırdım ya, dedim bu şarkı bizde vardı nasıl yok ya diye. Bayağı derin bir araştırma sonucunda şarkının asıl ismi, orijinal isminin Yüreğim Kanıyor olması gerektiğini gördüm. O yüzden bizde çıkmıyordu. Ama şöyle bir şey de var. Cahide Hanım şey demişti. Sıradaki hani güzel bir Ahmet Kaya şarkısı. Eğer şarkının tam ismini yazsaydık o zaman işte çalabilecektik. Ama siz yazana kadar maalesef ki geç kaldık. Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı çaldık. O yüzden sizden çok neşeli, sıcakları unutturacak bir şarkı rica ediyoruz. Bize gönderin. Sinan Sosun'un istediği şarkıyı bulamadım. Kendisi

şarkı arası vermeden önce şöyle bir iki mesaj okuyalım. Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Seni çok özledik. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle, bolca özlemle demiş ve şimdiden teşekkürler demiş Filiz Hanım. Şarkısı da Kıraç'tan Taş Duvarlar şarkısı geliyor şimdi. Ondan sonra şöyle bakalım. Selamın aleyküm Mazlum Bey demiş. Mazlum abi aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. İsmimi söylemezsen diyor sevinirim diyor tabii ki de. Abi diyor İsmet Jiyan'dan bir şarkı istemişsiniz. Var Erle Rındıki demek istemişsiniz. Ha tamam, kesilmiş orada. Çalar mısınız? Şimdiden teşekkürler demiş. Tabii ki de çalarız. Birazdan gelir. O zaman o şarkıyı da çalacağız. Peki o zaman Taş Duvarlar Kıraç'tan dinleyelim.

İsmail'le maaşlıları tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmeyi. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasında...
1: Evet, devam edelim. Şöyle birkaç mesaj okuyalım. Saatler 10.24'ü gösterirken. Efendim, Savaş Polat bizi aradı. Eşi, çocukları, ondan sonra mesajı hemen... eşi, çocukları, amcası Hakan Polat'a ve de minik Aslı için bir şarkı istedi bizlerden. Rojda'dan Tuevini şarkısı. Erkan Batur'dan Savaş Polat'a, ondan sonra kişiye, yemekhanedeki arkadaşlara ve Sayman bölümündeki tüm arkadaşlara, Yavuz Oruç, Erkan Batur'a, Sora'ya, ondan sonra Savaş Polat'a, bir de yemekhane ve yazma Sayma bölümünde olan arkadaşlara şarkı istendi Aynur Polat'tan. Erkan Batur'da Savaş Polat, Ferhat Erkuş ve Okan Batur'a ve diğer tüm arkadaşlara bir şarkı istendi Uygar Doğanay'dan. Bakacağım, varsa seve seve göndereceğim. Bulamasam da zaten güzel bir şarkı istediklerini söylediler. Onu da göndereceğiz, merak etmesinler. Peki, o zaman bir mesaj daha okuyalım, araya gidelim. Hatta iki mesaj. İyi yayınlar. Abdul demiş. Abdul Aziz'den Vere Rukeni istiyorum demiş. Bir bakayım, varsa böyle bir şarkı. Göndeririz tabii ki de Ayşe Hanım. Bir bakalım. Öyle şimdilik bir araya gideceğiz. Aleyna Hanım'ın mesajını da okuduktan sonra geldiğimizde devam edeceğiz. Peki, bu arada ne oldu? Bakayım. Nerede? Evet, İdal de gelmiş, hoş gelmiş. Ayşe Hanım ne oldu? Bakayım Ayşe Hanım ne demiş bize? Mesajını, şarkısını değiştirmiş mi ya da ne demiş? Onu da bakacağız. Evet, dediğim gibi sırayla mesajlarınızı okuyoruz. Necla ablamızdan da bize bir günaydın mesajı gelmiş. Günaydın diyelim, teşekkür ederiz. Ondan sonra başka hemen Aleyna Hanım'ın mesajını okuyalım. Şöyle ne demiş? Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyor. Teşekkür ederim, umarım sizler de iyisinizdir. Ben Manuş Baba'dan İki Gözümün Çiçeği şarkısını canım anneme ve bir tanem babacığım Hakan Polat'a istiyorum demiş. İyi ki varlar, onları çok seviyorum demiş. Allah başımızdan eksik etmesin demişler. Amin diyelim. Evet, şöyle bakalım. Kolaylıklar dilemişsiniz bize, teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım ne demiş? Ayşe Hanım diyor ki şarkı seçimini size bırakıyorum demiş. Tamam Ayşe Hanım, o zaman size güzel bir şarkı göndereceğiz. Hangi şarkı gönderelim bakayım? O zaman size İsmet Cihan'dan Varele şarkısını göndereceğiz. O zaman tamamdır. Teşekkür ediyoruz ve buyurun, şarkıyı dinleyelim.
0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

Şimdi devam ediyoruz. Bakalım Ayşe Hanım'ın istediği şarkıyı da bu arada bulduk galiba. Öyle görünüyor. Onu da listeye aldık. Geliyor diyelim. Vara Rukenam diye bir şarkı. Evet. Geliyor birazdan. Şimdi sırayla mesajlarınızı okumaya, paylaşmaya devam edelim. Lütfen unutmayın ki sırayla gidiyoruz. Kimse sıram neden gelmedi demesin. Sırayla gidiyoruz. Zamanı gelince sizlerin de mesajları okunacaktır. Biliyorsunuz beni tanıyanlar tanır. Ben hiçbir mesajı okumamazlık yapmıyorum. Ben şuna inanırım. Yani insanlar emek verip bir şarkı istediyse veya bir mesaj gönderdiyse ona göre de okumak lazım, paylaşmak lazım. Peki bir mesaj da okuyalım, araya gideceğiz. Bakayım. Rojda Hanım diyor ki günaydın, hayırlı günler mazlum. Abi demiş Devrim Çelik'ten Zulüm Kokar şarkısını istiyorum demiş. Maalesef Rojda Hanım o şarkı bizde yok. Devrim Çelik'in, isterseniz başka bir şarkısını size armağan edebiliriz. Evet, Kaba Peri şarkısını dinleyelim, sonra buradayız.

Evet, Ramazan Bey'in mesajına bakıyordum. Ramazan Bey maalesef Ankaralı Turgut'un hiçbir şarkısı bize yokmuş. Çok ilginç, neden olmaz bilemedim ama hiçbir şarkısı bize yokmuş. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz Mazlum Bey demiş. Hoş bulduk, teşekkürler Ramazan Bey. Diyor ki Ankaralı Turgut'tan bir şarkı istiyorum, seçimi size bırakıyorum. Size ve de tüm sizi dinleyen herkese gelsin diyor. Bir de diyor ki ve diyor iki ay sonra diyor ben size bu sıcakları hatırlatırım inşallah diyor. Bu sefer de donduk demezsiniz inşallah diyor. Ramazan Bey, biz insan oğlu olarak hiçbir şeyden memnun değiliz. Kış olsa yaz isteriz, yaz olsa kış isteriz, öyleyiz. Ama ben gerçekten kolay kolay şikayet etmem de iki günde öldüm ya. Bana mı çok fazla geliyor bilmiyorum. Mazlum Bey merhabalar, günaydın demiş Sevda Hanım, günaydın. Mehmet Atlı'dan güzel bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum, teşekkürler demiş. Peki o zaman güzel bir şarkı göndereceğiz. Bu arada Ramazan Bey eğer şarkısını değiştirmez ise kendisine başka güzel bir şarkı göndereceğim. Ama maalesef dediğim gibi şarkısını bulamadık çünkü. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ömür Hanım aramızda, onu da gördüm. Birazdan mesajını okuyacağız ama öncesinde bir ara. Var Ele Yarındaki şarkısı İsmet Cihan'dan geliyor. Hadi bakalım.

Efendim günün sözü Erkan Batur'dan geldi. Erkan Bey ne demiş biliyor musunuz? Hemen bir bakalım, saatlerimiz 10.47'yi gösterirken. Erkan Bey diyor ki gidenler sanıyor ki kalanlar hep ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkı yarıda kalmıyor demiş. Ne güzel demiş değil mi? Doğru söylüyor yani. Böyle sanki küçük dağları o yaratmış gibi şey yapanlar için güzel bir söz. Yani her şey sen olmadan da olabiliyor. Dünya devam ediyor dönmeye. Çok da güzel bir şey. Efendim devam edelim. Merhabalar demiş bir dinleyicimiz, görmedim ismini ama Parsek şarkısını açar mısınız demiş. Teşekkürler diyor. Yoksa da Melike Şahin'den diyor. Melike Şahin Parsek şarkısını söylemez ki. Ama Parsek var. İlginç olurdu öyle. O zaman Ankaralı Namık diyor. Yani Ramazan Bey diyor ki illaki bir Ankaralı çalacaksın kardeşim diyor. Yoksa bırakmam diyor. Valla onu da bulamayınca şey yaptım. Gittim Ankaralı Coşkun koydum listeye. Ramazan Bey geliyor. İllaki bir Ankaralı çalacağız. Bu arada Ankaralı Namık'ın Ankaralı olmadığını da söyleyeyim. Gerçekten isterseniz araştırın. Ankaralı Namık aslında Muşlu'ymuş. Bilginiz olsun. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey diyor. Belkıs Akkale'den dağlar seni delik delik parçasını istiyorum demiş Ömer Hanım. Canımdan çok sevdiğim anneme diyor. Ablam Saynur'a ve de kız kardeşim Tülay'a gelsin diyor. Peki ondan sonra bakayım. Sinan ve de Semih için de gelsin diyor. Şimdiden teşekkürler. Ömür Hanım bakalım varsa seve seve göndereceğim ama inşallah vardır. Siz dua edin de olsun. Peki bir devam edelim. Araya gidelim. Ben de o arada o şarkıya bakayım.

Evet, Aynur Polat'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Hemen sonrasında yine sizlerden gelen mesajlara göz atacağız. Bu arada Ömür Hanım, maalesef o şarkı bizde yokmuş. Belkıs Akkale'nin öyle bir şarkısı maalesef ki bizde yok. Günaydın demiş bir dinleyicimiz. Mazlum Bey demiş, yağmurlu havaları özledim. Bu günlerimize de şükür tabii diyor ama çok sıcak ben diyor. Valla öyle sıcak tabii, yani biraz yağmur yağsa iyi olur ya, ya da serin olsa. Ben diyor sizden Salih Bademci'den Yürüyor Kulum şarkısını çalmanızı istiyorum. Çalarsanız sevinirim, şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz, şarkınızı buldum bu arada, birazdan gelecek. Size ve tüm dinleyenlere gelsin diyor. Teşekkür ederiz bizi de dahil ettiğiniz için şarkınıza ve şarkınızı da dediğim gibi listeye alacağız birazdan. Sizlerle paylaşacağız şarkınızı. Bakalım nasıl bir şarkıymış, ben de bilmiyorum açıkçası. Beraber görmüş olacağız. Peki sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı dediğim gibi sırayla okumaya ve paylaşmaya gayret ediyoruz. Biraz yoğunluğumuz da var açıkçası. Ama sırayla geliyoruz. Size elbet sıra gelecektir. Bana kızmayın ve sabırla bekleyin diyelim. Ve de beklerken de dua edin, biraz yağış olsun değil mi? Onu da eksik etmeyelim bence. Peki Aynur Doğan, Aynur Doğan diyorum. Aynur Polat kim istedi hatırlamıyorum ama kim istediyse hemen armağan edelim kendisine. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geldiğimde bir iki mesaj daha hızlı hızlı okuyayım ki mesajlarımızı yarılayalım.

Şöyle bakalım kimler neler demiş bizlere. Günaydın Mazlum abi. Doğu Beyazıt'tan selamlar demiş. Doğu Beyazıt'a selamlar. Yeğenim İsra ve de oğlum Batuhan diyor, için diyor. Bir şarkı istiyorum demiş. İsteyecektim diyor tabii ki de. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısını çalarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki de çalarız. Bu arada ilk defa da mesaj atıyorsunuz aramıza da, hoş geldiniz. Bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. Ben Aslı demiş, merhabalar. Babam şöyle, hem Manuş Baba'dan İki Gözümün Çiçeği şarkısını istiyor da, ve de kızım Aleyna'ya, torunum Aslı'ya, Muratcan Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a, bir de size ve size de gelsin demiş. Teşekkür ederim demiş. Tamamdır. Şarkıyı çaldık ama zaten. Teşekkür ediyoruz. Ve devam edelim. Kolay gelsin. Nasılsın abi demiş. Derya Bedavacı'dan Tövbe şarkısını varsa çalar mısın diyor İdal. İdal çalarız. Bizde var o şarkı. Amancesinde Vare Rukenam'ın isimli şarkıyı dinliyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Didem Hanım aramızda. Didem Hanım da şey diyor, eskiden diyor radyonun sesi çok iyiydi diyor. Her yerde duyuluyordu. Evin her yerinden duyulabiliyordu ama son zamanlarda duyulmuyor demiş. Ya bu konuda bilmiyorum, bazı dinleyicilerimiz sorun yok diyor, bazıları sorun var diyor. Ben inanın çözemedim. Yani nasıl bir sorun çözemedim. Şu an mesela sese bakıyorum, bir sorun da gözükmüyor ama dinleyeceğimizden bazıları sorun var diyor, bazıları da sorun yok diyor yani. Böyle bilmiyorum. Neden böyle oldu acaba? Peki Didem Hanım diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Hece Herden'den Vare canım, canemin yeni şarkısını istiyorum, size de gelsin diyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Didem Hanım. Şarkınızı bulduk bu arada, listeye aldık, geliyor. Peki bir tık daha böyle sesi arttırmaya çalıştım Didem Hanım. Çok ciddi bir artış değil ama var mı fark bilemedim vallahi. İnşallah vardır ya. Çözemedik yani, nerede kaynaklandığını bilsek ona göre bir müdahale edeceğiz ama bunu da bilemiyoruz. İlginç bir şey yani. Peki devam edelim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Hemen şöyle, sonra Angaralı Namık değil, Angaralı Turgut da değil ama Ankaralı Coşkun'u dinleyeceğiz. o da güzel bence ya, değil mi Ramazan Bey? Ankaralı Coşkun bence en iyi şarkı ona ait Ankaralılar arasında. Ne dersiniz bilmiyorum ama Ramazan Bey Ankara şarkılarını sevdiği için o daha iyi söyler. Peki devam edelim. Sebih Bey ne demiş? Sebih Bey diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor, nasılsınız demiş. Gel senle bir köfte yiyelim diyor. Tamam, hazırlayın, geliyorum ben. Ama bir tane değil bak, bir tane beyin kesmez. Sebih Bey siz hazırlayın, geliyorum. Tülay Maciran'dan mayın tarlası. Evet olsun, inşallah vardır diyor, var var. Ömür Hanım o şarkı var, geliyor birazdan. Ondan sonra selamun aleyküm, günaydın Mazlum Bey, Mazlum abi demiş, hayırlı sabahlar demiş. Aleyküm selam bu arada, teşekkürler. Şöyle bakalım, şöyle Edi Beşer'den, evet Koma Azadi şarkısını istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demişsiniz ama böyle bir şarkı maalesef bizde yokmuş Ensar Bey. O yüzden şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Peki başka, Zilan Hanım burada. Zilan Hanım da aramızda. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Ne habersiniz diye sormuş. Vallahi sıcaklardan olduğumuz kadar iyiyiz. Siz nasılsınız? Hele bana da bir şarkı gönderin diyor. Tamam, o zaman bu Angara şarkısı size de gelsin. Angaralı Coşkun abimiz söylüyor. Ramazan Bey diyor ki Mazlum Bey sıcaktan bunaldığınızı söylediniz. Ben de Ankara'nın havalı ve hareketli bir şarkısı olsun isteyip bunu istedim diyor. Rahatlarsınız diye diyor. Seçimi size bıraktım. Ankara şarkıları yoksa Karadeniz şarkıları da olabilir diyor. Yo, bulduk Ramazan Bey. Bence bu şarkı fena değil. Bizi kendine getirir diye düşünüyorum. Ama en iyi şey bence yağmurdur. Yağmur gelse bizi kimse tutamaz. Bence yağmur gelsin. Lütfen yağmur duası yapalım. Yağmur duası nasıl yapılıyor harbiden? Bilen varsa söylesin. Sebih Bey köfteler hazırsa geliyor. Geliyoruz.

0: Bugün Güner Hanım'ın doğum günüymüş. Kutlu olsun o zaman. İyi ki doğdunuz. Nice mutlu yıllara aileniz ve sevdiklerinizle birlikte.
1: Oyar senin derlerse de on boyun kurbanım.
0: Diyor ki günaydın Mazlum Bey, aynen çok sıcak ya diyor, vallahi sıcaklar bitmiyor, daha da devam ediyor. Hozan Bengi'den bir şarkı istemişsiniz ama maalesef o şarkı bizde yokmuş. Bugün benim doğum günüm, hasret çekenlere gelsin diyor. İstediğim şarkı hasret çekenlere de gelsin diye de belirtmiş. Ama keşke şarkıyı çalabilsek, olsa da göndersek ama maalesef bulamadık. Peki.

Evet, birkaç mesaj okuyalım. Ayşe Hanım ne demiş? Ayşe Hanım demiş ki çok teşekkür ederim Mazlum Bey demiş. Rica ederiz, ne demek, estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Sadece öyle demiş. Günaydın size de, teşekkürler. Evet, bana saat ve tarih gidelim diyor. Ver diyor, gidelim köfte yiyelim yemeğe diyor. Tamam. Bir sıcaklar bitsin. Çünkü sıcakken hiç köfte yenilir mi ya Allah aşkına? Ben şu an hiçbir şey yemek istemiyorum. Şu an en sevdiğim yemeği de getirseniz yemem. Niye biliyor musunuz? Çünkü sıcak insanı mahvediyor. Biber mi o kadar şey yapıyor? Bilmiyorum ki yani. Çok mu abartıyor? Bilmiyorum yani. Peki köfte yemeye gideceğiz efendim. Sebih Bey köfte ısmarlayacak. Tüm Radyo Doğu Beyazıt dinleyenlerine, tüm Doğu Beyazıt halkına sesleniyoruz. Yarın saat gece 12'de Sebih Bey sizi öyle bir zarara sokacağım ki tüm Doğu Beyazıt'ı getireceğim. Efendim köfte yiyeceğiz. Herkes hazırlansın. Saat ve tarih paylaşacağız. Ücretsiz, tamamen bedava. Sebih Bey ısmarlıyor. Başka yemek ısmarlamak isteyen falan varsa olabilir. Bir de gidiyoruz, bakıyoruz. Sebih Bey şey diyor. Ben köfte dedim ama ne köftesi? Çiğ köfte demiştim. Deyip ucuza da kaçabilir. Belli olmaz. Peki, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu şarkıyı ona da armağan edelim. Afiyet olsun.

devam edelim. Zilan Hanım diyor ki ferahlıklar dilerim diyor. İnşallah öyle olur ya. Vallahi ferahlık istiyoruz efendim. Bir an önce ferahlık gelsin. Bana diyor Slow şarkı gönderseniz olmaz mı diyor. Olur tabii ki, bir bakalım Slow olarak ne var bakayım. Şöyle size tabii ki Slow gönderelim o zaman. Bakayım. Şöyle bakayım şansınıza. Ha tamam, Mayın Tarlası bence en Slow şarkı o. Bence yani bana göre. Ben olsam onu dinlerdim. Size onu gönderelim. İstek şarkı isteyebiliyor muyuz demiş Osman Hocam. Tabii ki de isteyebiliyorsunuz. Mem Ararat'tan Çiçeke şarkısı. Kızım Beybüne gelsin demiş. Valla sizin mi kızınız mı kalbi temiz bilmiyorum ama şarkı listede vardı zaten. Şansınıza denk geldi. Bir şarkı sonra geliyor. Efendim radyomuzun ablası oğlum diyor. Hoş geldin diyor. Güler Duman'dan bana bir şarkı çalabilir misin ya diyor. Tabii ki de Güler Duman'ın en güzel şarkısını listeye aldım. Birazdan geliyor diyelim. Bir de diyor ki bak diyor torun bırakmıyor sana ses atayım diyor.

söyledim zaten sabah ilk girişte senin o attığın mesajı gönderdim. Ekmek 5 lira kampanya yapmışlar ama madem yapabiliyorlarsa her gün 5 lira olsun. Niye bir gün oluyor? Değil mi? Şu an hangi başka o bahsettiğin market dışında 5 liraya satan yer varsa söyle, herkes oraya gitsin. Sebi Bey, siz ekmek arası köfte için oradan şey yapın, ekmekleri ayarlayın. Bayağı gelecekler yani, size söyleyeyim. Evet, Sevda Hanım istemişti, biz de çalıyoruz. Ne zaman yanı

Evet, devam edelim. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlara bakıyoruz. Bu arada sigaraya zam geldi. En düşük sigara 120 TL olmuş. Hadi bakalım. Teşekkür ederim kardeşim demiş. İyi denk geldik diyor. Aynen öyle. Vallahi hocam yani güzel oldu. Peki başka neler demişsiniz bizlere? Didem Hanım bir şey yazmış. Bir bakayım Didem Hanım. Vallahi ben de sese takıldım biliyor musunuz? Bakıyorum. Biraz daha iyi demiş oldu diyor. Peki ne kadar daha iyi olması gerekiyor? Vallahi merak ettim. Yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü herkes ayrı bir şey söylüyor. Biri çok iyi diyor. Biri hiç iyi değil diyor. Ben işin içinden çıkamadım vallahi yani. Gerçekten bu konuda bize biri destek olması gerekiyor ki sesi eşitlememiz lazım. Peki başka iki mesaj okuyacağız değil mi? Evet, iki mesaj daha okuyalım, araya gidiyoruz. Artık veda zamanımıza da yaklaşıyoruz bu arada. Efendim bakalım, selam, kolay gelsin. Sıradaki parça bana gelsin demiş. Kim demiş? Hasan Cin demiş. Hasan Bey, o zaman bu şarkı size özellikle armağan edelim. Günaydın Mazlum Bey. Öyle hareketli bir parça istiyorum ki diyor. Hep slow istek biraz neşeli olsun diyor. Evet. Şöyle seçimi size bırakıyorum demiş ve hepimize gelsin demiş. Kim demiş? Mecburi Hanım demiş. Teşekkür etmiş bize şimdiden demiş. Biz teşekkür ediyoruz o zaman.

0: Ceylan'ın tarlasına döndü yüreğim şarkısını dinleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, saatler 11:27. Ben Saynur demiş. Ben de Ömür Hanım'a teşekkür ederim demiş. İstediği şarkıdan dolayı diyor. Kardeşlerim Gülay, Tülay, Semih ve Sinan için de gelsin. Anneme de gelsin diyor. Sizlere de gelsin tabii diyor. Sayınur Hanım sağ olsun bizi unutmamış. Teşekkür ediyoruz. Bakalım başka. Başka ne? Hangi mesajlar var? Bakıyoruz. Sırayla. Evet. Bakayım. Peki. Evet. Şöyle bir mesaj ile devam edelim. Tülay Maciran dinlemeden önce. Bu arada Didem Hanım sanki biraz daha iyi olmadı mı ya? Bir tekrar bakabilir misiniz? Didem Hanım'ı çalıştırıyoruz. Sağ olsun. Yoruyoruz ama. Günaydın Mazlum Bey. Blok 3'ten bir şarkı çalar mısınız diyor. Oho, biz Blok 3'ten şarkı çaldık Ceren Hanım. Siz çok geç kaldınız. Biz Blok 3'ün en güzel şarkısını çaldık. Ve siz dinleyemediniz. İşte böyle de bir durum var. Evet, Blok 3'ü çaldık maalesef. O yüzden siz başka bir sanatçıdan isterseniz, başka bir şarkı isteyin, size çalalım. Ya da size Blok 3 elimizde kalmadı, Tülay Maciran gönderelim, olur mu? Ne diyoruz her zaman?
1: En iyi şarkılar.
0: Radyo Doğu Bezat'ta. Şarkılar.

Efendim bu şarkıyı İsmail abimize de gönderiyoruz. İyi yayınlar demiş burada herhalde. Teşekkür ediyoruz. Didem Hanım dönmedi. Herhalde Didem Hanım şey dedi ya. Ya TRT seninle uğraşacağım kardeşim ya dedi. Gitti.

Evet, Yürü Ya Kulum şarkısını dinledik. Bence o şarkıyı İrem Derici daha iyi söylüyor. Ne dersiniz? Bilmiyorum dinleyenler ne der ama bence İrem Derici o şarkıyı daha iyi bir şekilde söylüyor. Ha, kötü mü? Değil. Bu şarkı da güzeldi. Bu arada dinleyicimize de teşekkür ediyoruz şarkıdan dolayı. Şimdi İdali'nin istediği şarkıyı dinleyeceğiz. Bu arada Güner Hanım, şarkınızı bulduk bu sefer geliyor diye söylemiş olalım. Efendim bakalım başka şöyle bir araya gitmeden önce saatler 11.37'yi gösterirken şimdi bakıyoruz bakalım. Efendim iki mesajımız kalmış. Biri Zilan Hanım göndermiş, onu bir okuyalım sonra gelelim diğer mesajımızı okuyup veda edeceğiz. Teşekkürler daha cansınız demiş. Eyvallah, siz de öyle. O zaman bu şarkı size bir daha gönderelim. Evet, bedava değil mi kardeşim, gönder gitsin. O zaman bu şarkıyı da size gönderelim. Slow şarkı olması hasebiyle bu şarkıyı da size gönderelim. Peki, tövbe bir daha aramam diyecek.

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Evet, devam edelim. Merve Hanım kahve içiyormuş. Kahve eşliğinde bizleri dinliyorlarmış. Diyor ki Mazlum Bey diyor. Günaydın demiş, günaydın, sağ olun. Kahve eşliğinde sizleri dinliyoruz. Mecbure ablam ve de canım elticiğim Hatice ile diyor. Sizi dinliyoruz demişler. Ne güzel, vallahi afiyet olsun. Umarım bulunduğunuz yerde hava güzel esiyordur. Öyle söyleyeyim. Bize esmiyorsa bari sizlere essin diyelim. Saatler 11.41. Birazdan veda için geleceğim. İki şarkı kaldı. Bitiriyoruz. Sonra haftaya görüşeceğiz değil mi? Aa evet, bugün son. Doğru, vallahi unutmuşum bak. Haftaya devam. Haftaya devam edeceğiz diyelim ama önce bir kaç şarkı dinleyelim. Umarım yarın ve sonraki günlerde haftaya gelene kadar yağmur yağar da daha iyi olur yani.

Evet, radyomuzun ablasının istediği Güler Duman şarkısını dinleyeceğiz. Mecburi Hanım teşekkür ederim diyor. Memar Arat'ın en sevdiğim şarkılarından diyor. Biridir diyor. Denk de iyi geldi diyor. Aynen öyle, bence de iyi oldu. Demiş olalım biz de. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki şarkımız kaldı.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bakalım. Bu arada bir şarkı buldum. Acaba çalsak mı, çalmasak mı? Emin olamadım. Ne dersiniz acaba? Son şarkı olarak onu mu çalsak acaba? Bakayım. Bakalım. Şöyle. Evet, bu arada Mazlum Bey, son şarkıya ortağım bana ve eşime de gelsin diyor Cahide Hanım. Öncesinde bir şey daha yazmış. Eski şarkılar... şöyle bakayım, bakalım, eski şarkıları dedince demiş ama mübarek benim de diyor bildiğim yok diyor. şey demek istemiş herhalde, diyor ki eski şarkıları siz deyince diyor eskiler hepsini biliyoruz diyor. Ondan mı demek istediniz anlamadım tam ama peki, ama iyi oldu, en azından bize şey yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim demiş Güner Hanım ve demiş ki ben de bugün işbaşı yaptım diyor. Uzun aradan sonra şey ara vermiştim diyor. Sizi şu an telefonda dinliyorum demiş ve de her gün evdeyken radyoda dinlerdim. Şu an okulda telefonda dinliyorum, açtım diyor. Siz okul yok ya, ama nasıl okulda çalışıyorsunuz ya? Şey, öğretmen misiniz? Genelde şu an son, yani yazın kurum okulları şey, müdür ve müdür yardımcıları gidiyor ama görevinizi merak ettik valla. Diyor ki okulların açılması yaklaşınca diyor biz de gidiyoruz diyor. Okullar da az kaldı gerçi, doğru, ama okullara gidenler var. Evet, bizi okullarda dinleyenler de var gerçekten yani. Biliyorum, birkaç kişi yazıyor oradan, biliyorum. Peki, bir tane şarkı var elimde. Çok güzel bir şarkı, az önce denk geldim. Sizce çalalım mı çalmayalım mı? Vallahi merak ediyorum. İsteyen varsa son şarkı olarak... Adını yazdırsın. Güzel bir şarkı ya. Sevdim yani. Bence beğendim ben. Yani hani öyle kolay kolay beğenmiyorum biliyorsunuz. Bence olmuş. Yani bence şarkı olmuş yani. Peki, Mehmet Şanlı dinliyoruz. Yolun düşerse Kars'a diyor. Gel Kars'a bekleriz diyor. Peki neyse, şaka bir yana Mehmet Şanlı dinleyelim. Hemen sonrasında Hece Herden ve sonrasında benim seçeceğim şarkıyla devam edeceğiz ve bitireceğiz artık.

0: en iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
1: Evet, radyomuzun ablasının kankisi değil mi? Öyle diyorlardı. Necla ablamız burada. Diyor ki oğlum ben de son şarkıya ortağım, sana da gelsin, bana da gelsin. Hayırlı iyi hafta sonları diliyorum şimdiden diyor. Teşekkür ederiz kendisine, sağ olsun. Onu en baş köşeye ekledik bile. Ondan sonra bir mesaj var, onu da okuyalım, sonra gelelim. Son şarkıyı kim istiyorsa onları gönderelim. Murat Göktaş, Umut Göktaş abisine, Suat Göktaş'a, Erkan Ertaş'a, Hakan Tanlı. Ondan sonra Okan Batur, Faruk Zeren, Ahmet Kaya, Nuri Ferhat Aksöz, Ömer Filiz, Ahmet İreç, Mahmut Bengi ve de Murat Tümtaş'a şarkı istiyor. Programımızı bitirmeden önce onlara da güzel bir şarkı gönderelim. Peki, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftayı iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir şekilde bitirdik. Bize eşlik eden, bizlere kulak veren, bizlere katkı sağlayan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Son şarkıya ortak olanları görmüştük. Cayda Hanım ve eşi de eklenmişti. Ondan sonra şarkı için çok teşekkür ederim demiş. Hayır, öyle çalışıyorum demiş. Özel kolejde zaten okulu hiç tatil olmuyordu. He, zaten özellerde genelde öyle oluyor. Ki yaz diyor, okulu vardı diyor her zaman. Peki, Allah kolaylık versin. Valla çalışmak zor ya. Ben de varım demiş. Osman Doğan. Evet, o da son şarkıya ortak. O zaman arabada son ses açıp bu şarkıyı dinleyin Osman Bey. Size de özel şarkıyı göndermiş olalım. Peki, bizi ayıran sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte ben yine mikrofon başında sizleri bekliyor olacağım. Bu şarkı gerçekten güzelmiş. Eli Türkoğlu, ağzına sağlık diyelim. Yeni şarkısıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Ve ne diyoruz? Radyoaktif Show bitti.

0: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Helin avantici ya Malik Bey, ne şemle. Helin çekir serkan ya malava. Le şemle ne, le şemle.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, h

Radio Dubayazıt.

CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi de

benimseyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

0: sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlılar mı?
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görüverin.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
5: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
6: İkinci el değil mi bu?
5: Vallahi yaram yok. Minimum ikinci el.
6: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
5: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
7: Peki değişen parçası var mı?
5: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
6: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
5: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
7: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
5: Yo.
8: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
5: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?

Genellikle dostlar vesile olur son bir görüşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti.

Tüm sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana. Gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

yahu gülüm. Zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa dediler.

ölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

sakladık kederi. Yalanlar biriktirdik gülüşlerimizde. Avuntu kelimeler aradık dost muhabbetlerinin o bilindik sözlüğünde. Taze hayaller kurabilmeyi düşledik sen ve ben olmayan içinde. Ve bıraktık soluğumuz birleşince açan çiçeklerin kokusunu dünlerde. Çocukluğumuz kalmışken sevdiğin birbirimizde. Söylesene, mutluluk ayrı geçen günlerin neresinde? Biliyorum, ödedik bedelini, güzellikleri yaşama sırası bizde. Haydi, al beni içeriye, bak süzülen damlayım pencerende.

zemidim Min vesere desta min Biskeftin çavin Xweda min bine xumine Guliyen xwebike sitar Guliyen xwebike xemlaeviyen min Kuşabı bedile min Biçemidim min bedevya Xweda vesere Dibedavya Xweda Biçemidim minin bezbike Biçemidim deştamın minin bezbike

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.